0: Sabah gel sakin. Akarca son gel sakin. Bu da sen de gel diye bir çatsan da öyle çatsan. Zıs, zıs, zıs. Face ilk anı geçiyor.
1: Sabah gel sakin.

0: Naval Nisan Sahil'de Tenet Vitro Sanctus Hitchwater Sat The Nisan Sahil BC Ben Vix Vile Katan Sahil Vitokan
1: Okay, so long.

0: 9395.
1: Tam hızlar kazansa.
0: Gel tam 5 olsan da bu ne? Tam 5 olsan da 5 var. Ayrıca 5 olsan da 5 var. Bu işten de randı karşı parayı taktık desin var. Düz bendir.

0: Gerçekten haklısın abi. Nasıl
1: Ola kez biz nasıl kazan yuşa bu biz biz. Bir
0: daha kalbim şansan tayyip.

上他就是上三甲。Dusan sanki yaptı, sen yalnız kötü kere aldı. Ulva kevindir, Dusan da kötü iyiydi. Kötü iyiydi, yöreğine falan, Dusan sanki yaptı, yüze soğuyordu. Yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yüze yü

0: Tamam, tanıyalım.
1: Tamam, tercih sence sanacağım.
0: This is Pacifico Hotel, you gave me a secure text as we are sorry for me and the ruins or any data match.
1: Tamam, sen olduysan canım, sen zaman alayım gerek, lütfen.
0: Lütfen.
1: Lütfen, ben gidiyorsan canım.

0: Terminal 57.
1: Efendim, Cemre 57.
0: Özür sekansı, basma komersiyal, reparal, özür sekansı.
2: Kesme gelsin.

0: Got locked out. Ondan kaç tane kattı, harikasyon bir tane kattı, bir tane kattı. Başlamam ve karşı pardon, alayım ben size abi, yalnız ben dur. Bir tane
1: kattı, bir tane kattı. Bir tane kattı, bir tane kattı, bir tane kattı, bir tane kattı.
2: Bir tane kattı, bir tane kattı.